Bajarė Jusra Šagur. Koj žveržėje hajoko strategika ko parava behundira veko, girėdė ko učiavdarja, vėlė serdaštako, ručiaja daštako alhaba, kodė dėruka dėži vardingarja dėži surie dėži jėp kožu bažarin herigirin dėjas panzin. Oliver, ko agahijin berfereh dabarja ve bažarė kevnarda hene. Uvekli serko cihi erdingari u idarin. Cisri Öşahur, Lebakri Ruj Avayi Suriye. Uşeko heyla idari ve jigiriyaday parizgaha illibiya. Oko kuru dinan ku evjilli ser her dualiyen çemi Asya'yı ordeni saatiye ava kiri. Bu sinyor, ja aliye Ruj Ava ve çiyayen ku laziqiye ji Ruj Hilat ve ji çiyayi ku zavayi ji Bakur ve Kolevayi jiskandarunji uji başvurveji dışta elgabi durpeş dikin. O geringiya stratejiki vaki. Gereki ko vak hüstini yeserekeji deditin. Ujberko serri yako dina vevletiya yako hele bi bilaziqiya ve geredi de. Oriyanji ko emçare. O cisir şahur. Kordaya ka dirukiya. Dîro kanişte jibûhne ko li herî ma cisir şahûr ve dikere ser demên pirakevin, navîn. O wê demê de jî ko bişin pîktî, cisir yan pir. Ji ber pirakevnariyê ya kevin ko di ser çemê Asya re derbas dibû, şahûr. Ji ber ko keyleha şahûrê nêzîkî wê heye, peyva

panelu ru nişterin lukteyi. De dema lukteyi de panelu binnave ku ve bazırganiye de Asya, Nujnu ve Türkiye ve Suriye de jit ile darxistin. O de ve planı de jit ku her du vezire bulot u şiarji beşdariya de bin o plana jiji aliye berpirsin ku nuçeyin aburi u deryayı ye ku anadolu ji ku serhatiye akanji ve jit ebre ve bire. Orunuştuna ku diplomatik, durunuştuna ke taybeti de. Balyozi Ankara'yı li Şam'ı nuh yalmazdı. Korona hiya bıxı. Sertekeliyen bazırganiye lojistikki jiu hilbirina yenki nubiye yenki dınavbara her duvalatiyan de. O her vahajı, behse ku entergasyona ku aburya li harime edike. O planeji ku fersandaya oku. Posta iji kurunuştuna bennave de serdemanu o fersanda oku potisyona ko beştariyan ko vankasanji bireverdi çe. O saroke odaya peşe soziye gaziyan tabi Adnan Yinverdi. Saroke odaya basırganiye gaziyan tabiji Mehmet Tanji Yildirim. Saroke odaya basırganiye ko helebiji Mehmet Said Şeyh Elkar. Serokê odaya pêşesaziyê helebêjî îma Taha el-Qasim û afilana jî ji aliyê ku mudîrê herêma yê rê veberiya hêlmê herêma yê Gazî Antrabê yên Jasa Anadolê jî karim ku koçlarve tê birêve birin. Odê de jî girîngiya stratejîkî xeta dîlokê û helebê yêkê duwarê aborî û bazirganê jî tê nirxandin.

Parisin Asivira Kandiya Kotimin Wanji Duha Penşemiye, Penşemine Kolesan Asari Suriye, Persiva Asadu Heştevu Heft Şavatandına Dana, Odara Vandaşı Suyek Şavatandı Dizeviyen Kober Hemin Çandiniye de, Osadu Penju Şeşri Şavatan Cuda da Buna, Parisin Asivil Diyar Kiriye, Kuev Şavata Buna, Kose Dema Birindar Buna Asivileki Dema Ko, Zeviyen Ko Zirariyen Ko Şavatandını da Tamami Madi Buna.

Eve beri bazar kanın afkayı o parası masır kadar ya ye kampanye ne o kosi gelak o bazar kanı eder ye ve dejin udeji ve krepşti ko be tamamı ulgori sistema her idavi yenko teknolojiya o idariye jihat yani ukren uzaraskren.

Eve veriyor bazırkanın afkayı parasına sıraka deriyeye kampanyen uko sicela ko bazırkanı ediriye ve dejin u deji ve kire pişti ko ve tamami lukuri sistema heri daviyen ko teknolojiya u idariye jihat yanu kren u feras kren.

Reva Beriya Hrema Kobaniye, İbrahim Muslim Serdana Bajar Kriyadako, Deçerçovaya Paymana Bistuna Heyko, Reban Dane Çille Hede Despe Erke Xabeke. Denavçaya çeleşkeri yarış hilade havaldane kaşa hatiye dobarenmizin eko medyayen ko hiç vermediğin hiç bir hatiye huçuk kere daha ta hastin biri eko balona yakıbı elektronik datine breve berin uben derbaskinin.

Sıradan Afxay hejmaraka otomobile ra destere ve berevlehiya le parazgara ko suveday giriya. Kodun avuanda jiko otomobilin polisan ulehiyeriyen ko hene. Arvaha jiko bama da buna parazgaha suveday Mustafa Elbekur. Ure ve berevlehiya oya parazgaha ilişkeri hatiyal darxiste. Destayan avendiya ya çavdiriya o bishkeninin ilu ragandiya ko wan to reke ko çavdiriya li sirda ko frena yin konane li shame u gunda wari weji pek aniya. O destaya shkarakriya ko do anjame ve tore de ji li çent ko frena yin ko bin pekerinin da bariya kharab yin ko kalta yanan. O listeyen begraniya doziyin anji karabatinde ko hatiya devzim kiren desbit kiren. Oku xarabiya kaltayj de encam edeji binj ko Duzlama ya bin pekirine lediji kesin ko Nanasiya hatina amada kirin U avji ko ne çar kirina ko de dama heri dergen deng deji Bazda hrojanda jiko sardan rey ve beriya bazırgani una fukhayi bikin Da ko re nafsiya yasayi tamam bikin Urovşi xajira sarast bikin Müzik

Rêve beriya herêma Kobaniyê, İbrahim Muslim serdana bajar kiriya da ko, de çerçovaya paymana bistu nehi ko, rebandane çillehi de desbe erke xabike. Denavçaya çeleşkeri yarış hiladeji havaldane kaşa hatiye dobarimizin eko medyayın ko hiç vermediğin hiç bir hatiye huçuk kere daha ta hastin bir yeko balona yakıbı elektronik datine breve berin uben derbaskinin.

Eve beri bazır kalın av xayı o parası mı asır kadar ya ye kampanye ne o kosi gelak o bezirganiye duruyor ve dejin u deji ve kire pişti ko be tamamı ile gori sistema heri davi yenko teknolojiya u idariye jihat yan u kren u zaras kren.

Eve beri bazı kanın afkayı o parası mı asırı kadar ya ye kampaniye ne o kosi celak o bazır kanıya duruyor ve dejin u deji ve kire pişti ko be tamamı ile gori sistema heri davi yen ko teknolojiya u idariye jihat yan u kren u zaraz kren.

Eve beri bazı kanın afkayı o parası masra kadar ya ye kampanye ne o kosi cila ko bazır kanı eder ye ve deji u deji ve kire pişti ko be tamamı ile kuri sistema heri davi yen ko teknolojiye u idariye jihat yani u kren u seras kren.

Eve beri bazı kalın afkayı o parası mı asırı kadriyayı kampaniyen o kursi celak o bezirganiye duruyye ve dejin u deji vekile pişti ko be tamami lukuri sistema heri davi yenko teknolojiya u idariye jihat yen u kren u zaras kren.

Razul bir oku demen bir okula aşin evste besini takato çok oran niye derdi çabuk. El o zalim de hele sorlam nade el o ke aşıkı dalga cephe ben masaz bu kurban o hava beren zirabuk. De zalim de demeye bizi çirkini gen yarabe çole libem konu biner bu kurban o porik hasiyo par çok lobum. Türk ödere var iki kez o sergine dibine Tübkül yemre ben o ki var direm tevved den avu E lo bovo lo bovo lo bovo Az bir o kudemel bir o gulaşinem Hatta çarko parake şeyne bedmole Kodane bine bu kuz

Ve böyle bazı kanina parası masra kadar yaye kampanyen u kosi gela ko bazırganiye duruyor ve dejin ve krepişti ko ve tamamı lukuri sistema heri daviyen ko teknolojiya u idariye jihat yanu kren u zaraskren.

Rêve beriya herêma Kobaniyê, İbrahim Muslim serdana bajar kiriya da ko, de çerçovaya paymana bistu nehe ko, rebandane çillehe de desbe erke khabe ke. Denavçaya çeleşgeri yaruş hilade havaldane kaşa hatiye dobarimizin eko medyayın ko hiç vermediğin hiç bir hatiye huçuk kere daha ta hastin bir yeko balona yakıbı elektronik datine breve verin u ben derbaskinin.

Baba Tahiri elhamdani. Ko wiki Baba Tahiri ko oryan yejete naskrin. Yekşistanin heri kevin, heri kur, heri naskri. Ya felsefa ya tesvafe u helbesfan ya kurdiye. Au diset sala. Dehan ya jiyasta anji jiyanawi wiki yekje. Demizrani ra edebet ya kurdi u nifiskaraji tek ku naskrin. Ule verji. Ak hadariyen bir fereh u girinji lisir jiyanako kasayati u berhemin vihene. Wek jiyanu nesnama yawi. Navu ser navawi. Navi vi tahire. U jber pelyawi ya bilind. Udu dinu ko tasvafan diyada gel jire ve jidi bijin gutiya baba. Kujbu mezin yan ko ruhani ya u şeyhin jidi bikar ani. O nas navivi? Yedin. Oryan. Avji ku bi kurdi te vata ya ku ru tuğratiyen anji yak ji ku ji desti din yanji şuştiye. O av nas navaji nişantı de ku vizji anaka pirsade o ferik yanji o defşan yanji der baskiriye. O dem o jiji ku dinav bera salin nesu du su penca heya sala hezaru Dahan veji sedu dahan veji li guriyen ku çafkaniyen heta ji se hezar u sedu noz dahan de ji li bajari hemdaniye li ruj helati jiyana guristaniye ango ji ku meqbere yu ji gora ve ji yan avdar iru ji li bajari hemdaniye ye u xelke serdana ve itiket. O zaman u şeyvaza helbestiwi. Zeravaya baba Tahir helbestvani xa Bizravaya luri o karaniya ji ku sorani ji nisandine. Ku av zaravaya bedawiya serdama di zimani edebiyatiya u ruhaniya ya herimiye bu u berhemin viji waki ku numeya heri peşin en edebiyatiya ve zaravaya de hesbandin. U çinakiya dubiye ji şevaza heri navdara. Baba Tahir dubaya ango ji çekirina ji ku Çekirin viji bi piravana ko penceşan heja hatiye hundan. O ev helbesta pirji hesine. O ku her bikare ji di haman demede ji di khudiye ku felsefaya ka pira u kurbu. Üjberveye keji. Hesiniya helbestawi di naf gelde ji bu strana ka u deng bejan ji au gutine.

Gurgan. Em erin adin ku xeyalin erdik ku sur dikariyan ji ku ferskirina ku rastiye kanu li herima ya u li hiyama jihile bişami u ku beyrudi da ku desbedike. Sarı kumari Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'a kan diye. Kavlihya Türkiye, Nece Kosino Reviye, Yenko Başvuranji, Jeparis Gaha Hatayici, Lebeleci, Jehle Beşame ve Rudeci Despedike. Ve tekeske, ko Ankaraji Nrana deko, Kote Amada Karyaji Rastiyaka, Lisser Walatinko, Bira Beko dike, Uferskrinaji, Unavekaji deko, Hizmatta, Plan saziya kore ji didin ku xeyalin erdi ku surdike ji erdi ji merwade. U av gotina ji dixa aftinawiya ku roja çarşamide. Dizji bina koma ku halmaniya ku partiya cade u gashpedani ku AKP'de ji ku lepalamaniya Türkiye ji hatiye ku Erdoğan ji da haftine xada balkışan diye. Sergeş deyanane ku heremi. Obatbatin ku avluhiyanı toviye Türkiye omada kariyen jibuko listaya listaka kulukteya natoye ye kojbu bir yara le Ankara yeji le dardıxa. Oba akıfa. Erdoğan az cismane ko Türkiye armaşk da wil ko ye ko xaleyin erdeşi ko sürdeki ji parşaya dışına ko barji ko dizane o ko ji ve hagut ye. Bir izna xude o emi eki tujara jirin adin ve yeki ve tek ezkirya ko Şame o Beyrut'e ji ko ko xaşikin ko İstanbul'ine ve avlehiya Türkiye ji hele be Şame o Beyrut'e ji dispedike. O her ve haji disnişan kirya. Kovalatın vijja bin vijjeci kutu erşin ku lisser valatın bira ku nagre urena deji ku ferskirna turevşan nu lisser van. Erdoğan kutu. Eger sin urekaj bu ku zardariya İsrail'i na yadani. Unar xaviye keji ne teni herimi li beleji de du hemam ruvahiye bide ku veji dis nişan kirye. Kura ustandina İsrail'i ku ver bir siyariye ka mruviya ku hefbara ura gırtına ku Lida var birine ko, kaş saatin diru ki, uku khabata ki ko piroza, jubu herkese ki u haru haji hişyarda ya. Lisser ko tavlabuna ko, dınav ko serpihatiyen ko, hizmeta ko, tora ko, komala ko jiye ko sistiyon edike. Uvida ko zani neji ko reveberiya ko, sinistuna bir devama de ko bicihkirina ko, koltakiyen ko aram ya herime dixe. Oku xeyetiye o tek eskiriye jiko, İsrail'e ji vekşan diye jilibnane redike. O operasyonu xayi kulişkeriyle vajidu dumine. O her vaha ji havaldaya. Aramyalı valatiyan ko Afrikaye o yin ko ji li serderyaye navi ji tek birde. O Erdoğan'a haftana xaji o hako duduman diye. Rişin ko ji aliye saroku vaziri İsrail'e ko, perjimaniya ko, Retawaya ya ko tora ve jiko vara baran. O veri Suriye ve Lebnan'ı hatiye kin. Giştina ka astaka koji, gava kojle Türkiye jidike. O ve hişyarda ya koji kesin o keve. Dosar bi hatiyan jiblatu kei koji, hizmeta lorayi koji ko male kaysiyona jidike. Em gishin dawiya khalaka maya iro ko ajuliana borabu briya radio delal o kelek spas jbuk hadal kilinawa o hertum hundek fu khashida bimina.

Parisina sivil timin ve duha roja çarşemi Parizgaha go hele beji dişvaziya komite yare ve beriyada ko bernamayin bencune hey hasiye erdi girin giriyaj bu kuamada kırına şirhaniye de herimay veran kırına vaki kuamada kari yakajı bu vaygara helge ve yakajı liguri ditina Suriye kabe kampa pekti.

Jumana bajarı el babayı ro çarşamay karen ko. Katran jandına u ko çeker kırna abeşin zirandan tiyeyi ko lisari adına vera bajarın el babayı. Oriye da ji ko her vaha ji de spekrar ya el babayı. Adana ji u el babayı ji ko. U el azraqe ko qanandına afkar ji çerçova ya proje ya sifira çale de. Dede koca aliye parızgaha halebe ve jubu ko baştır kırna aravşin diyan. Uz koca jera khaniyen hatiye de spekirin. Karin hatına kirin uko kardir ajandına çağlan uru sarast kırna ko bişin. Ziranda tiya lekhaji girtiya da ko. Baba ali kariya de hesin kırna tevgara. Çun hatına vasatayen umlin kırna asta ulu ehya lisariye.

ver, em giştin davye xelek ama ya iro. Ku ajul yana bora bum. Birya radio delal. U gelek spas, şbuku hader kirinawa. U hertim, hondekifu xaşide biminin.

bikin. Em eri nadin ku hayalin erdi ku surdi kariyancı ku ferskirina ku rastiye ku nuli herimaya u lehiyama jihile bişamiyo u ku beyrudi de ku desbedike. Serok komani Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan akandiye. Kovlehiya Türkiye, neji kosino reveye yinku başvuranji je parizgaha hatayeji, lebeleji, jihile bişamiyo beyrudiji desbedike. Ve tekeskir. Ku Ankaraji nirana deku, kote amada kariyaji rastiyaka liser walatin ku, bira beko dike, ufer skrinaji, una vekaji deku, hizmatta, plan saziya koreji didin ku, hayalin erdi ku, sordikeji erdiji marwade, uafgotinaji deku aftanaviya ku, roja çarşamide, dijibina koma ku, palamaniya ku, partiya dade ugaş bedane ku, AKP'deji ku le palamaniya Türkiye'ji hatiye ku Erdoğan'ji da haftane khada balkışan diye. Sergeş deyanane ku heremi. Obat batin ku avruhiyanu toviye Türkiye omada kariyen jibu ku listaya listaka ku luktaya natoye ye kojbu bir yara le Ankara yeji le dardıkha. Oba akhafa. Erdoğan aş zamanı ko Türkiye armaşk davil ko ye ko halayin erdeji ko sırdaki ji parşaya dışına ko barji ko dizana o ko ji ve hagut ya. Bir izna khudi u ami eki tuca.

Jumana bajarı el babayı ro çarşamay karen ko. Katran jandına u ko çeker kırna başın zirandan tiyeyi ko lisari adına bara bajarın el babayı. Oriye da ji ko her vaha ji dispekrar ya el babayı. U adana ji u el babayı ji ko. U el azraqe ko qanandına afkar ji çerçova ya proje ya sifira çale de. Dede koca aliye parazgaha halebe ve jubu ko baştır kırna aravşin diyan. Uf koca jera khaniyen hatiye de spekirin. Karin hatına kirin uko kardira jandına çağla.

Diyarbakır, Ceride Hürriyeti, Lisan Aziz Korkmaz. Ah, Dilşevuti Keko, Ezi İro Bejim Daire Beni.

Çamını bazarı elbabeyro çarşamaya karenko, katıran jandına u ko çeker kırına başın zirandan tiyeyi kol sarıya dına vara başarın elbabe, oriye daji ko haruhaji despekrar ya elbabe, adanaji u elbabaji ko, u el azraqe ko qanandına afkarji çerçova ya projeya sifira çale de, Dede koca aliye parızgaha halebe ve jubu ko baştır kırna aravşin riyan Uz koca jera khaniyen hatiye de spekerin Karin hatin akkiliyen uko Kadir ajandına çağlan uru sarast kırna ko bişin Ziranda tiya lekhaji girtiya da ko Baba alikariya de hesin kırna tevgara Çun hatina vasatayen umudun kırna asta ulu ahiyya lisariye